hayat özünü köydürüp buldu tütek. Küştüme küyü telhemra. Aman yok hadi.